Cecilia Kurul ve Burak Yeter. My Life Is Going On. 7.05. Herkese merhabalar, günaydınlar. İyi haftalar, Serdar ben. Sabah modunu açtık. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi saat 10'a dek birlikteyiz. Malik Esen'e Mono ile burada.

Asrın fenomenleriyle yeni güne eşlik ediyoruz. Another ve 54 Ultra buradaydı. Top suyu. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Sabah modunda birazdan Sweet Yes, Way With Me ile kulak vereceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha öncesine Olive Dean, So Easy burada. Kaçırma. Reklam.

0: daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Robin'in başrolünde yer aldığı Birds of Prey filminde 2020 senesinde izleyiciyle buluşmuştu. Film soundtrack olarak dinlemiştik şarkıyı Sway With Me. Sweetie sonrasında sabah modunda F4S ve Fallen Angel.

0: Baby Blue buradaydı. Eminim ki birçoğunuz hatırlamaktan epeyce keyif aldınız. Güzel bir pazartesi sabahına uyanırken bam. Radyo Fenomen burası. Günaydınlar. Ben Serdar ve sabah modundan sonra Noel Holler ve Pico'yu yeke yeke ile dinleyeceğiz. Hemen öncesine Paro Stellar, Black Lilies burada. Ayrılma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere. Direksiyon.

0: Sezon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Sultan Gazi-Kağıthane, Beylikdüzü-Avcılar hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

yapımlarına denk geldiğinizde bu sizi o yapımlardan, filmlerden soğutuyor mu? Yok, benim için önemli değil diyorsanız eleştirmenlerin bazı film ve dizi önerileri var. Birazdan paylaşacağım. Sabah modunda

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Grokoromen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Prince Karma, Later Witches'e buradaydı. Film ya da dizi izlerken karşınıza çıkan mantık hataları sizi filmlerden, dizilerden çok fazla soğutmuyorsa uzmanların, daha doğrusu eleştirmenlerin birkaç tavsiyesi olacak. Yani mantık sırlarını zorlasa da keyif alacağınızı düşünüyorlar. Bu dizileri izlerseniz eğer, Emily in Paris mesela 2020 yapımı, bir göz atabilirsiniz. Eski bir yapım var, Gossip Girl 2007 senesinden. O da aklınızda bulunsun. Ve bunun dışında bir de 2005 yapımı Grey's Anatomy adlı yapım var. Ona da bir göz atın. Dediğim gibi o mantık hatalarına çok fazla takılmayacaksınız. Sabah modunda Şekife Ekon Bumbari ile devam.

0: Görkemli bir işbirliği gerçekten. Londra Filarmoni Orkestrası da onlara bu şarkıda eşlik etti. Daha önceki birlikteliklerinin üzerinden yaklaşık 7 sene geçmişti. Bir kez daha karşımızdalar Alan Walker ve Ava Max Spades. Keyifli sabahlar, iyi haftalar. Radyo Fermen, burası ben Serdar ve sabah modunda Alejandro ile Lady Gaga. Birazdan daha öncesinde Hügel, Emel, Angel, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. Pilot Garaj Shop Expertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

popüler bir dizi var bilirsiniz. Wednesday ve işte Lady Gaga bu dizi için The Dead Dance adlı bir şarkı yayınlamıştı. Ve şarkı Primetime Emmy ödüllerinde en iyi orijinal müzik ve söz kategorisinde adaylık kazandı. Ona yıllar öncesinden Alejandro ile kulak verdik. Sabah modunda Anima ve Lisa ile şimdi devam Bad Angel.

0: Eski şarkıların bir film ya da dizi sayesinde yeniden popülerlik kazanmasına oldukça güzel bir örnek olduğu Kato ve John'dan dinledik Turn the Lights Off. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabahımızda Asaf Ferg, Nicki Minaj, Plain Jane. Birazdan dinliyoruz sancısını. Shakira, Burna Boy, Die Die. Burada olacak, ayrılma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun.

0: Haber dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sepaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen...

0: Music on the beat.
1: Really know this here for the city. Cool chains, plain chains and all that good stuff.
2: Esaf Örkün 2000 Aş, Flying J'ne buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Katy Perry cephesinden yepyeni haberler var. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Şimdi Helin, Pressure'la devam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Grokoromen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Sabahlar, iyi haftalar. Saatler 9. Ben Serdar. Sabah modunda bu saat DJ Goja ile başlıyor Michiko.

oldukça hareketli bir yaz geçiriyor Katy Perry. Geçtiğimiz günlerde Lüksemburg ve İngiltere konserlerine imza attı. Önümüzdeki günlerde İsviçre'de ve Eylül ayında da Azerbaycan Grand Prix etkinliklerinde bir performans sergileyecek. Ona Chained to the Rhythm'la kulak verdik. Sabah modunda şimdi ise Becky G, Apple'la devam.

0: Basketbol severlerin aşina olduğu şarkılardan bir tanesi. Özellikle kadın basketbolunun zirvesi Women NBA'de maçların resmi şarkılarından bir tanesiydi. Bir yandan dinledik We On Go. Radyo Fermen'de sabah modundasın ve 2000'lerin başına gitmeye var mısın? Beyoncé, Jay-Z eşine Crazy in Love'ı hatırlayacağız. Daha öncesinde ise Olivia Dean, So Easy burada olacak, ayrılma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469 Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
6: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Destiny's Child sonrasında Beyoncé'nin kariyerine, solo kariyerine hız veren şarkılardan olmuştu. Crazy in Love 2000'lerin başından çok keyifli bir şarkıyı hep birlikte hatırladık. Serdar ben, sabah modu devam ediyor. Amerika'da bir şirket yapay zeka destekli flört uygulaması geliştirmeye başlamış. Yapay zeka işte sizi gerçekten tanıyor ve tam anlamıyla uyuştuğunuzu düşündüğü birisiyle doğrudan eşleştiriyor. Uygulamada işte herhangi bir profil veya sağa sola kaydırma gibi özellikler yok. Ve girişim şu ana dek 18 milyon dolardan fazla yatırım toplamış. Yani hayatımız artık birçok şeyi yapay zekaya danışır olduk, ona bırakır olduk. Ve bu alana sevgili ya da eş bulmanın girmesi de herhalde şaşırtıcı değil. Sabah modunda Teddy Swims, Mr. Novidoll'la devam.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean,
1: hayranlar için güzel bir haber. Sylvia Plath'in kült romanı The Bell Jar, Sırça Fanus'un sinema uyarlamasında başrolü üstlenecekmiş ve bu onun ilk büyük Hollywood oyunculuk çıkışı anlamına geliyor. Ben de merak ediyorum gerçekten bunu başarabilecek mi? Billie Eilish, Bergali buradaydı. Radyo Feribendesi'nin günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda F.I.O.'nun Sofyan Zao eşinde Vasuka birazdan dinliyoruz. Hemen öncesinde de Boğaz'a Magnetic burada olacak, ayrılma.
2: Reklam. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: Vodafone reddiler şimdi Avrupa'nın da reddlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Afro House'un son yıllarda dinleyiciyle buluşan en güzel şarkılarından, örneklerinden bir tanesi olmuştu. Eğer ki türe ilginiz varsa ve daha fazla iyi müzik dinlemek istiyorsanız Fenomen Afro web radyomuza mutlaka kulak verin. Fenomen uygulamasında, aynı zamanda radyofenomen.com'da. Basuka sonrasında şimdi ise The Pussycat Dolls ve Nico Scherzinger.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop
2: Expertise. Reklam. Radyo Fenomen.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Dünya dursun, biz buradayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Radyo fenomeni.

0: radyo fenomende Doğan Ay'ın dünyası.
1: Doğan Ay'ın dünyasında bu saate ilginç konularla başlıyorum. Şimdi küçükken hatırlıyorsun değil mi? Dişin düşünce böyle yastığın altına koyardık. Sakla

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan olduğu kadar astroloji. Bakalım 21 Temmuz için acaba gökyüzü bize neler fısıldayacak? Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alın.

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amilli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Milli güreşçi Kerem Kamal

0: Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Grokoramen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben, sevgili Onur Alpizgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Dünya Kupası Özel'in son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım, böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın senle başlayalım mı? Nasıl buldun maçı?
3: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'te ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası'nı diye dua etmişti.
1: Daha önce Arjantin aldığı için.
3: Arjantin aldığı için belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşı.
2: Arjantin kavgaya, gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
3: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
1: Tan, sen ne diyorsun?
4: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Ama
1: şey,
4: maçın 10-15 dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere ile anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
1: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
2: Neredeyse yani çekemedi.
1: Değil mi? Hiç yok galiba. Kaleyi bulan değil, normal şut bile yok.
2: Tabii.
4: Golü yedikten sonra iki atakları oldu.
1: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesini oynadı.
2: 15. dakikadan sonra dediği gibi Tan'ın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. O yüzden sertleştiler zaten.
1: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
2: halı saha maçına benziyor ya.
1: Bayağı yani.
2: Alan gidiyor.
1: Sürekli gol oluyor.
4: Onların kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
1: Tamamen bıraktılar
3: on gollü,
1: yani.
3: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
2: Fransa canım.
3: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
1: Ya Fransa ciddi almadı. Öyle gözüküyor maçı.
2: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı tabii, şey gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu anda ortaya bir şey yaptım.
1: Hangisi? Ya.
3: Çok zor soru sordu
1: evet
3: şu anda.
1: Ya. Onu 4 yıl sonraki programımıza Onur konuşalım. Güzel bir
2: Tamam, daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kral oldu mu?
1: 21.
4: Olmuş.
3: Tabii ki. Çünkü
2: hatta Dünya Kupalarının en
4: Messi
2: çok
4: atamadığı
3: evet, Messi atamadığı için şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
1: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Evet. Dünya Kupası özelde son
2: yeni
1: programımız bugündü.
2: Yeni işte de var.
1: Spor olarak. Pekala, teşekkürler.
3: Biz görüşürüz. Teşekkür ederiz.
0: Yaz tatili şarkıların fenomende.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü her iki istikamette de aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçelievler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, aksiyonda Sefaköy Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Kağıthane, aksiyonda ise Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: geliyor ama hala çıkaramadıysan hemen yardımcı olayım. Edward Mayak'la siz Stereo'la yıllar yıllar sonra bu kez Vincent'la bambaşka bir formda günümüze geldi. İşte Vincent Stereo'la sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor diyor. Brian Mescal, DJ Snake, J Balvin, Tayga Üçlüsü ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

Diori ve Drive Forever Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Radyo Fenemen'de. Hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'te geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 19 numarası, tempoyu yükselttik. Radyo Fenemen'de Brian Mescal ve

0: Pazartesi gününde günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. İşte son yılların kesinlikle en başarılı erkek vokallerinden Teddy Swims ve Cosmic Down Remix ile Mr. Know It All radyo fenomenindeydi ve dansı var kulağın radyonda olsun. Maksimum hit müzik. Hadi mesela kimler var diye soracak olursan Preston Pablo, Hugel ve Salt ikilisi, Tiny Tempah ve Eric Turner ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Grokoramen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

biz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: KKK'ye hit single'larla karşımıza çıkıyor French Montana ve işte onlardan biri. Sophie Rice'la ortaklığı Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Kygo ve Ava Max ortaklığı, Malik, Aya Nakamura, Enadır ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben, sevgili Onur Alp İzgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Dünya Kupası Özel'in son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım, böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın senle başlayalım mı? Nasıl buldun maçını?
3: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'te ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası'nı diye dua etmiştim.
1: Daha önce Arjantin aldığı için
3: belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşı.
2: Arjantin kavgaya gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
3: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
1: Tan, sen ne diyorsun?
4: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Ama
1: şey, maçın 10-15
4: dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere'yle anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
1: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
2: Çekemedi.
1: Normal şut bile yok.
2: Tabii.
4: Gol yedikten sonra iki atakları oldu.
1: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesini oynadı.
2: 15. dakikadan sonra dediği gibi Tan'ın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. O yüzden sertleştiler zaten.
1: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
2: halı saha maçına benziyordu ya.
1: Baya yani.
2: Alan gidiyor.
4: Onların kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
1: Tamamen bıraktılar yani.
3: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
2: Fransa canım.
3: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
1: Ya Fransa ciddiye almadı. Öyle gözüküyor maçı.
2: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu an ortaya bir şey yaptınız.
1: Hangisi? Ya.
3: Çok zor soru sordu
1: evet
3: şu anda.
1: Onu 4 yıl sonraki programımızda Onur konuşalım. Güzel bir
2: tamam,
1: ay.
2: Daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kral oldu mu?
1: 21.
4: Olmuş.
3: Tabii ki. Çünkü
2: hatta Dünya Kupalarının en
4: Messi
2: çok
4: atamadığı
3: evet,
4: şeydi.
3: Messi atamadığı için şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
1: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Evet. Dünya Kupası özelde son programımız bugündü.
2: Yeni iş teklifleri de var.
1: Spor olarak. Pekala, teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.

Döfenemen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Peki pazartesi gününden bu anonsu neden yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü.

0: Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Minelli, Bad Bunny, Rihanna ve Jay-Z ikilisi. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ortaklığı ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Jason Derulo ve DJ Goja ile devam ediyoruz.

ilginç bir hikayeye sahip olan isimlerden. Tren garında çalışırken bu şarkıya yaptığı remixle Grammy ödülü kazandı. İman Bek'ten bahsediyorum. İşte İman Bek remixiyle St. John Roses sonrasında Maximum Hit müziği bu kez Becky G ile devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de

0: saat olduğu gibi pazartesi öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Riviera ve She Doesn't Mind sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Teddy Swims, Somber, Alan Walker ve Ava Max ortaklığı, DATI ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

bazen hani kalbin başka türlü söylese de zor kararlar vermek gerekiyor. Teddy Swims, hayatımı kurtardığım gece sana kapıyı gösterdim diyerek bunu açıklamış. İşte Teddy Swims, The Door sonrasında Maximum Hit News'e, pazartesi öğle sonrasında Somber'la devam ediyoruz. Radyo

0: keyifli günler. Pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alok ve Alan Walker ortaklığı, The Silent Partner, In Carry, Alfa ve Manu Chao ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Bossa ile yapacağız.
1: Reklam. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Grokoromen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

kadronun hakkını veren bir single. Prodüksiyon masasında Alok ve Alan Walker ikilisi, vokallerde ise Kiddo ve işte bu üçlüden Headlights Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Bu kez The Silent Partner'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.

2 dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de. Zazazoo.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye ise yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar. Serdar Koçak ben, sevgili Onur Alp İzgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Dünya Kupası özelin son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım. Böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın, seninle başlayalım mı? Nasıl buldun maçı?
3: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'tü ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası'nı diye dua etmişti.
1: Daha önce Arjantin aldı.
3: Arjantin aldığı için belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşılığında.
2: Arjantin kavgaya, Arjantin kavgaya gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
3: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
1: Tan, sen ne diyorsun?
4: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Maçın 10-15 dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere ile anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
1: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
2: Çekemedi.
1: Normal şut bile yok.
2: Tabii.
4: Golü yedikten sonra iki atakları oldu.
1: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesini oynadı.
2: 15. dakikadan sonra dediği gibi Tan'ın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. O yüzden sertleştiler zaten.
1: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
2: o halı saha maçına benziyor.
1: Bayağı yani.
2: Alan gidiyor.
1: Sürekli gol.
4: Onların kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
1: Tamamen bıraktılar yani.
3: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
2: Fransa canım.
3: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
1: Ya Fransa ciddi almadı. Öyle gözüküyor maçı.
2: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu an öyle ortaya bir şey attım.
1: Hangisi? Size.
3: Çok zor soru sordu
1: evet
3: şu anda.
1: Onu 4 yıl sonraki programımıza Onur konuşalım. Güzel bir
2: tamam,
1: ay.
2: Daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kralı oldu mu?
1: 21.
4: Olmuş.
3: Messi atamadığı için şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
1: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Dünya Kupası özelde son programımız bugündü.
2: Yeni iş teklifleri de var.
1: Spor olarak pekala, teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de. Zazazoo.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17, sırada Michiko var, gelsin.

0: Bugünün Instagram sorusu, ideal ilişki sorusu. İlişkide ne affedilmez? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. Ben de 8'e kadar senden gelen cevapları okuyacağım. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Sıvı İzi ile başlayacağım. Olivia Wynne ardındansa She Wolf, David Guetta ve Sia. Radyo Fenomen'de olacak update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım. Hep tatil
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Biz bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

özellikle bugün ilişkiler sorusunu sormuştum. Demiştim ki ilişkide ne affedilmez? Güven demiş birisi, güven kırmak. Evet, yeniden zaten inşa etmek yıl sürüyor yahu. Aldatmak demiş, yani bunu da yani. Bu tabii ki felaket bir şey bu. Kimsenin başına gelmesin. Bir tane daha sürekli yalan söylemek demiş. Sürekli yalancı arkadaşlarım var bu arada.

0: Çok kötü bir şey. Umarım böyle bir şeye denk gelmem. Hakaret etmek demiş. Yani böyle şakayla karışık deli seni falan böyle şeyler, hani minik minik şeyler söyleniyorsa affedebilirsin de büyük hakaretlerde next. Umarım günün güzel geçiyordur. Şöyle bakıyorum. Turn the Lights Off'la Kato John'la başlayacağım ardından. Nothy Boy Sam Smith'ten çok özel bir şarkı Deniz Görkem'le update olacak. La la la.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Grokoromen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor.

0: sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de. Zazazoo.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: fenomenden ben de cevapları okumaya devam edeceğim. İkinci saatteyiz. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Moving to the Sun, ardından Caca Ayana Kamuramoğlu ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update tam burada olacak.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Arkası.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayım başlıyor.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları etkili. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı Tem'de Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: radyo fenomen.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
0: Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.
3: Maluma baby. Bebecita, ¿qué pasó?

0: Görkem'le Update pazartesi günde devam ediyor. Dünya Kupası heyecanının en özel dakikalarını anlatacak arkadaşlarım. Şimdi bakalım neler diyecekler.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar. Serdar Koçak ben, sevgili Onur Alp İzgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Evet, Dünya Kupası Özel'in son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım. Böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın, seninle başlayalım mı? Nasıl buldun maçı?
4: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'tü ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası'nı diye dua etmişti.
2: Daha önce Arjantin aldığı için.
4: Arjantin aldığı için belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşı.
3: Arjantin kavgaya, Arjantin kavgaya gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
4: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
2: Tan, sen ne diyorsun?
5: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Ama
2: maçın 10-15
5: dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere ile anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
2: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
3: Çekemedi.
2: Kaleyi bulan değil, normal şut bile yok.
3: Tabii.
5: Gol yedikten sonra iki atakları oldu.
2: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesini oynadı.
3: 15. dakikadan sonra dediği gibi Tan'ın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. O yüzden sertleştiler zaten.
2: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
3: o halı saha maçına benziyor ya.
2: Bayağı yani.
3: Alan gidiyor.
2: Sürekli gol
5: oluyor. Kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
2: Tamamen bıraktılar yani.
4: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
3: Fransa canım.
4: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
2: Ya Fransa ciddi almadı. Öyle gözüküyor maçı.
3: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı tabii, gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu anda ortaya bir şey attım.
2: Hangisi? Ya.
4: Çok zor soru sordu
2: evet
4: şu anda.
2: Onu 4 yıl sonraki programımıza Onur konuşalım. Güzel bir
3: tamam,
2: ay.
3: Daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kralı oldu mu?
2: 21.
5: Olmuş.
4: Tabii ki. Çünkü
3: hatta Dünya Kupalarının en
5: Messi
3: çok
5: atamadığı
4: evet, Messi atamadığı için şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
2: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Evet. Dünya Kupası özelde son
3: yeni
2: programımız bugündü.
3: Yeni de var.
2: Spor olarak pekala, teşekkürler.
4: Biz teşekkür ederiz.

0: ya da ne bileyim spor hayatında herhangi bir şeyde başarılı ve sen onu kıskanıyorsun. Yani bu çok korkunç bir şey. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Magnetic'le, Divosa ile başlayacağım. Ardından Alex Quest'la My Addiction'la devam edeceğim. Deniz Görkem'le update ikinci saatinde devam ediyor.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20, 21, 22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Umarım günün güzel geçiyordur. Maksim Umut Müzik'le devam ediyoruz. Müzik haberleri için Radyo Fenomen Instagram sayfasını ziyaret etmeyi sakın unutma. Orada editörlerimiz özel haberleri senin için yazıyor. Bu arada ilişkiler sorusuna da cevapları

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
9: Chery.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
11: Radyo Fenomen.
12: Maksimum hit müzik.
11: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Görkem'le update'te saatler 19 oldu. Michiko ile yeni saate başlıyoruz. Maximum Hit Müzik Radyo Fenomen'de devam ediyor. Fenomen.

0: update'in ideal ilişki sorusu bu. Instagram Radyo Fenomen'den yaz. Son saatteyiz. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. So Easy Olivia Dean, ardından In The Club, Beyoncé ve Hugo Solo, Jamaican gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacaklar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Doğada ne varsa Sevrana
3: da. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
7: Oto Ekspertiz. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanda.
8: Reklam. Radyo Fenomen.

Club seninle birlikteydi. Seviyorum ya bu şarkının. 50 Cent söylemesini de seviyorum. Beyoncé'nin sevmesini de. İlişkide ne affedilmez demiştik, onu konuşuyoruz. Güven bir kez daha kırılacak bir duruma gelirse demiş. Bence bir kez kırıldığında zaten ikinci duruma gelene kadar yüzlerce güveni destekleyecek şey lazım. Yüz.

0: Update'e en sevdiğin şarkıları göndermeye devam. Deniz Görkem'le Update'te ilişkide ne affedilmez onu konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den sevgili dinleyicilerim yazıyorlar. Herkese karşı farklı, partnerine karşı farklı davranmak demiş. Bu böyle bir savunma mekanizması da olabiliyor. Çok emin olmak lazım. Sürekli tehdit ederek ilişkiyi yönetmek. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Duyduğun gibi Maximum Hit Müzik'se Black Lies gelecek. Para of Steel ardındansa Yamore ile Mo Black ve Salif Keita ile devam edeceğim. Müziğin fenomenleriyle en sevdiğin şarkılar gelsin. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenli.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Maç yarın saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.